Tirpebis kıştayız Zizvalur yadgadaşlığı Mimgırodes nadas Dalkure desav sevtuare Vars kulavebis